0: fiyatlandırma kampanyasında müşterileri yanılttığını hükmetti. Bu akşamki bütçe yanıtında ana muhalefet liderinin kabul edilen göçmen sayısı ile yeni konut sayısı arasında bir bağlantı kurması bekleniyor. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ortak mesajlarında "Biz beraber güçlüyüz" ifadesini kullandı. Federal Mahkeme bu sabah açıkladığı kararında süpermarket devi Kohl's'un down-down fiyatlandırma kampanyası yoluyla tüketicileri yanılttığını hükmetti. Yargıç Michael O'Brien, Tüketici Koruma Kurumu ACCC'nin açtığı davada incelenen 14 örnek promosyondan 13'ünün yanıltıcı olduğunu ve gerçek indirimler olmadığını tespit etti. Tüketici Koruma Kurumu, Kohl's'un ürünleri geçici olarak fiyatlarını arttırdıktan sonra orijinal fiyattan hala daha yüksek bir seviyeye indirdiğini ve ardından bu değişikliği özel bir kampanya olarak tanıttığını iddia etti. Yargıç promosyonların sıradan tüketicileri yanıltma olasılığının yüksek olduğuna hükmetti. Kohl's'un 100 milyonlarca dolarlık para cezasına çarptırılması söz konusu. Woolworths aleyhine açılan benzer bir ACCC davası ise hala karar bekliyor. Muhalefet lideri Angus Taylor, salı günü açıklanan federal bütçeye yanıt niteliğindeki konuşmasında Avustralya'nın kabul ettiği göçmen sayısını inşa edilen yeni konut sayısı ile ilişkilendirecek. Bu akşamki konuşmada göçü sıkı denetime tabi tutma ve net yurt dışı göçü bir önceki yıl inşa edilen konut sayısıyla sınırlama planını açıklayacak. Hazine Bakanı Jim Chalmers, konutla göçü birbirine bağlamanın saldırgan bir gizli mesaj olduğunu söylüyor. Angus Taylor ayrıca Seven Sunrise programında vatandaş olmayanların çeşitli sosyal yardım programlarından yararlanmasını engelleme planlarından da bahsetti.
1: If people commit to our country, we will absolutely commit to them. But what we're seeing in this budget,
0: insanlar ülkemize bağlılık gösterirlerse biz de onlara kesinlikle bağlılık gösteririz. Ancak bu bütçede ve daha genel olarak gördüğümüz şey, İşçi Partisi'nin çalışkan Avustralyalılara yönelik programları kesmesidir. Özel sağlık sigortası için aldıkları desteğe erişimini kaybedecek yaşlı Avustralyalılar var. Ancak bu arada İşçi Partisi bu tür programları Avustralya vatandaşı olmayanlara sunuyor. Ve biz bunun öncelik olarak yanlış olduğunu düşünüyoruz, diyor. Britanya'da Başbakan Keir Starmer, istifa etmesi yönündeki baskıların giderek artmasına rağmen kararlılığını sürdürüyor. Starmer hükümetinin anket sonuçları yerine ekonomik baskılar ve uluslararası istikrarsızlığa odaklanmaya devam edeceğini vurguluyor. Sağlık Bakanı Wes Streeting'in liderlik yarışına girmeyi düşündüğü bildiriliyor ve Starmer'ı koltuğuna edebileceğine dair spekülasyonlar da artıyor. Muhalefet lideri Kemi Badenoch, Starmer'ın hükümetinin kontrolünü kaybettiğini iddia etti.
2: This is a highly unusual moment. The Prime Minister is in office but not in power.
0: Bu son derece olağan dışı bir an. Başbakan görevde ama iktidarda değil. Herkes her şey yolundaymış gibi davranmaya çalışıyor ama yolunda değil, diyor. CENTCOM olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri Ordusu Merkez Komutanlığı, İran limanlarına uyguladığı abluka kapsamında bazı insani yardımların geçişine yine de izin verdiğini açıkladı. CENTCOM, insani yardım taşıyan 15 ticari geminin kısıtlamalardan geçmesine izin verdiğini belirtti. Bir sözcü buna İran limanlarına yanaşmasına izin verilen gemilerin yanı sıra limandan ayrılmasına izin verilen gemilerin de dahil olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Ordusu 13 Nisan'da başlayan abluka kapsamında kurallara uyulmasını sağlamak için 67 ticari geminin rotasını değiştirdiğini ve 4 gemiyi daha durdurduğunu açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İran'la savaş sırasında ülkeyi gizlice ziyaret ettiği yönündeki İsrail iddialarını yalanladı. Netanyahu'nun ofisi, Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri Cumhurbaşkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed ile görüştüğünü ve bu görüşmenin ilişkilerde tarihi bir dönüm noktası olduğunu açıklamıştı. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından resmi olarak onaylanmadıkça habersiz ziyaretler veya gizli anlaşmalar hakkında iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

0: Reuters haber ajansı konuyla ilgili bir kaynağın iki liderin 26 Mart'ta El Ain'de bir araya geldiğini ve Mossad başkanının da çatışma sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiğini bildirmişti. Yeşiller siyasi bağış yasalarında değişiklik yapılması çağrısında bulundu. Mevcut yasaların büyük şirketlerin önemli politika ve bütçe kararlarına etkilemesine olanak tanıdığını iddia ediyorlar. Değişiklik gayrimenkul yatırımcıları, tütün endüstrisi, madencilik endüstrisi ve kumar işletmeleri de dahil olmak üzere belirli sektörlerden gelen bağışların tamamen yasaklanmasını öneriyor. Senatoda Yeşiller Partisi Senatörü Nick McKim, bu tür bağışların yasal bir siyasi rüşvet biçimi olduğunu söyledi.
1: This is how the big corporations get the outcomes that they got in
0: Büyük şirketler İşçi Partisi'ne ve önceki hükümetlerde liberal ve ulusal partilere yaptıkları bağışlar sayesinde bu haftaki bütçede olduğu gibi istedikleri sonuçları elde edebiliyorlar. İşte %1'lik kesim demokrasimizi bu şekilde sessizce kontrol ediyor diyor. Tecavüzle suçlanan Brisbane'ın tanınmış bir obezite cerrahı Gold Coast'ta mahkemeye çıktı. Polis doktor Reza Adib'in 30 Mart'ta Burnley Heads'teki dairesinde bir kadına 3 kez tecavüz ettiğini ve bir kez cinsel tacizde bulunduğunu iddia ediyor. Ayrıca 2 adet özgürlükten mahrum bırakma suçlamasıyla da yargılanıyor. 65 yaşındaki doktor eski Queensland Başbakanı Anastasia Palaszczuk'un eşi. Savunma avukatları doktorun suçlamalara karşı mücadele edeceğini belirtti. Southport Sulh Ceza Mahkemesi polise 23 Haziran'a kadar delil özetini sunmasını emretti ve davanın 7 Temmuz'da tekrar mahkemeye taşınmasını kararlaştırdı. Doktor Adib kefaletle serbest bırakıldı. Bir dizi gerçek suç podcastı dizi ve kitapların konusu olan Alex Murdoch'un cinayetle suçlanması davasında şüpheli yeniden yargılanacak. Güney Carolina Yüksek Mahkemesi Alex Murdoch'un cinayet suçlamalarını ve ömür boyu hapis cezasını bozmuştu. Mahkeme, 2023'teki duruşmada mahkeme katibinin sanığın suçlu olduğunu ima ederek jüri üyelerini uygunsuz bir şekilde etkilediğine karar verdi. Savcılar eski avukat Alex Murdoch'u yeniden yargılayacaklarını açıkladı. Murdoch, eşi Maggie ve oğlu Paul'un vurularak öldürülmesinden suçlu bulunmuştu ancak onları öldürdüğünü reddediyor.
2: Bonjour. I'm innocent. I would never hurt my wife.
0: Günaydın Sayın Yargıç, ben masumum. Karım Maggie'ye asla zarar vermem. Oğlum Paul'a da asla zarar vermem diyor. Müvekkillerinden yaklaşık 12 milyon dolar çaldığını kabul eden Murdoch şu anda hapiste kalmaya devam edecek. İspanya sosyal medya sitelerini ve yapay zekayı daha güvenli hale getirmek için yeni düzenlemeler üzerine çalışıyor. İspanya Dijital Dönüşüm Bakanı Oscar López, az sayıda teknoloji şirketinin milyonlarca insanın hakları pahasına kar elde etmemesi gerektiğini söylüyor. İspanya'nın adımları Avustralya'nın 16 yaşın altındaki kişilerin sosyal medya kullanımını yasaklaması sonrası gündeme geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de komisyonun yakında çıkacak dijital adalet yasasıyla sosyal medya şirketlerinin bağımlılık yaratan ve zararlı tasarım uygulamalarını hedeflediğini söylüyor. López, çocukların ve özellikle kız çocuklarının siber zorbalığa, cinsel tacize ve yapay zeka tarafından üretilen cinsel içerikli sahte videolara maruz kaldığını belirtiyor.
3: Yo he visto como
4: I've seen how voices amongst several minister cabinets in
0: Avrupa Birliği'ndeki çeşitli bakanlar kurullarında Avrupa'da sosyal medyaya erişim için asgari yaş sınırı getirilmesi yönünde seslerin yükseldiğini görüyorum. Bu önemli bir konu çünkü onayladığımız herhangi bir kuralın tek bir ülke yerine Avrupa Birliği gibi 400 milyon vatandaşlık bir pazar için hazırlanmış olması durumda uygulanmasının daha kolay ve mantıklı olacağı açık diyor. Avustralyalı şarkıcı ve söz yazarı Delta Goodrem, Avustralya saatiyle yarın sabah yapılacak Eurovision şarkı yarışması ikinci yarı finalindeki performansına nasıl hazırlandığını anlatıyor. Ödüllü sanatçı Eclipse adlı şarkısıyla yarışmada Avustralya'yı temsil edecek. Avustralya 11 yıldır Eurovision'a resmi olarak katılıyor. Sanatçı ülkesini temsil etmenin ne anlama geldiğini SBS'e anlattı.
5: I could never have imagined stepping into Eurovision world about

0: Eurovision dünyasına adım attığımda ülkelerin birbirlerine karşı yürüttüğü kampanyalarda bu kadar çok şeyin olacağını asla hayal edemezdim. Şarkılarla ilgili inanılmaz keşifler var ve şarkıları ve arkasındaki sanatçıları tanımak çok güzel diyor. Türkiye'yi yaklaşık 15 yıldır puanlama sistemine adaletsiz olmakla suçlayıp Eurovision'u boykot ediyor. Türkiye haberlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı ve hapiste olan Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aynı anda aynı sosyal medya paylaşımını yaptı. Birbirlerini ve İmamoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarının yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabını etiketleyerek paylaşım yapan 3 isim "Biz birlikte güçlüyüz" ifadesini kullandı. Bu ülkenin yarınlarına olan inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz zor zamanlarda kenetlenen, dayanışmayı büyüten, milletin derdini kendi derdi bilen, memleketi için omuz omuza veren büyük bir milletiz. Artık ülkemizin kirli siyasetin gölgesinden kurtulduğu, hukukun üstünlüğünün hakim olduğu, demokrasinin güçlendiği bir geleceği hep birlikte kurmak zorundayız. Birlikte çalışıyor, birlikte mücadele ediyoruz ve Türkiye'ye hep birlikte umut olacağız çünkü biz birlikte güçlüyüz. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede 38. kurultay sürecinde Özgür Özel'e oy verilmesi karşılığında Kahramanmaraş ve Gaziantep delegelerinin çocuklarının belediyelerde işe alındığını iddia etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamada Yalım'ın iddiası yalanlanırken Özel'e oy verilmesi karşılığında çocukları işe alındı denilen delegelerden birinin çocuğunun olmadığı, birinin çocuğununsa 5 yaşında olduğu kaydedildi. CHP'nin kadın milletvekilleri tarafından yapılan ortak bir açıklamada sosyal medyada kadın siyasetçilerin hedef alındığına dikkat çekilerek kadın siyasetçilere yönelik hakaret, iftira ve linç kampanyalarının demokratik siyaseti hedef aldığı belirtildi. Açıklamada yargı eliyle siyaset dizayn edilirken kadınların siyasetteki varlığını hedef alan bu karanlık dil bizleri korkutmayacak, susturamayacak ve geri adım attıramayacaktır ifadeleri kullanıldı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Partisi grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
1: Değerli arkadaşlar bakın, ülkemizde siyasetin geldiği noktadan gerçekten hicap duyuyorum ya. İktidara bakıyoruz, daha düne kadar ağır hakaretler saydırdıkları insanları kendi partilerine transfer ederken en ufak bir utanma emaresi görmüyoruz, en ufak. Ana muhalefete bakıyoruz, daha dün aynı masada oturdukları partilerin milletvekillerini davet edip rozet takmayı marifet bilenler, gün gelip de partilerinden ayrılanlara başkaları rozet taktığında arkalarından en ağır hakaretleri saydırıyorlar. Gerçekten siyasette kalite çok düştü arkadaşlar ya. Yazıktır bu ülkeye. Eskiden yazılı yazısız etik kurallar vardı. İnsanlarda utanma denen bir duygu vardı. Ar vardı, ar.
0: ODTÜ'de geçtiğimiz hafta gerçekleşen provokasyon girişiminin ardından sosyal medyada hedef gösterilmeleri sonucu gözaltına alınan 4 öğrenci daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 6'ya yükseldi. ODTÜ Bahar Şenliği'nin ilk gününde Devrim Stadyumu'nda düzenlenen İlkay Akkaya konserinde tribündeki bir grup sanatçıyı yuhalamış ve sahneye cam şişeler fırlatmıştı. Kurt işareti yapan gruba stadyumdaki öğrenciler "ODTÜ faşizme mezar olacak" sloganlarıyla karşılık vermiş, üniversitenin özel güvenlik birimlerinin müdahale etmeye çalıştığı olayda saldırgan grup öğrencilerin müdahalesiyle Devrim Stadyumu'ndan dışarı çıkartılmıştı. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 33 Türk lirası 3 kuruştan, 72 Amerikan sentinden ve 62 Euro sentten işlem görüyor. Sporda Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ni 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti ve organizasyonda finale yükselerek Konyaspor'un rakibi oldu. Kupayı kazanan takımın belli olacağı maç 22 Mayıs günü Antalya'da yapılacak. İran milli futbol takımının taraftarları Dünya Kupası öncesinde oyuncuları uğurlamak için bir araya geldi ve Amerika'ya ölüm ve İsrail'e ölüm sloganları attı. Takım 2026 FIFA Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne uçmadan önce önümüzdeki hafta Türkiye'de bir antrenman kampına katılacak. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesi ve Trump yönetiminin İran vatandaşlarına seyahat yasağı getirmesi üzerine İran'ın turnuvaya katılımı şüpheli hale gelmişti. 11 Haziran-17 Temmuz arasında düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda maçlar Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da oynanacak. İran, Asya elemelerinde sadece bir maç kaybetmiş ve şu anda dünya sıralamasında 21. sırada yer alıyor. Hava durumuna gelecek olursak, Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre bugün hava durumu şöyle. Perth yağmurlu 20, Adelaide genelde güneşli 20, Melbourne güneşli 21, Hobart güneşli 19, Canberra parçalı bulutlu 19, Wollongong yağmurlu 20, Sydney yağmurlu.

0: Advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: CHP'den CHP'ye geçtin. CHP'li seçmenlerin bu adamın vekillik için bu geçişi yaptığını bilmesi lazım diye yazmış. Bondi'dan Harry Bey ise bugün bir mesaj yollamış. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti lideri Kazakistan'a Türk Devletleri toplantısına davet edildi. Türk Devletleri arasında KKTC'nin statüsü için büyük bir adım diyor Bondi'dan Harry Bey. Yayın akışımıza dönecek olursak, bugünkü yayınımızın odak noktası yine İşçi Partisi hükümetinin açıkladığı 2026 federal bütçesi olacak. Bugün vergi reformu açıklamasının ardından gelen tepkileri ele alacağız. Avustralyalı yatırımcılar ve kiracılar negatif gearing, vergi indirimi ve sermaye kazanç vergisi düzenlemelerindeki değişikliklere temkinle yaklaşıyor. Bakın neler diyorlar. Bütçesinin açıklanması öncesinde konut yatırımcıları için ne gibi düzenlemeler olacağı konusunda yoğun spekülasyonlar vardı. Bütçenin açıklanmasının ardından Jim Chalmers'ın CGT yani sermaye kazancı vergisi indirimi ve negatif vergi avantajı yani negatif gearing için ne planladığı artık biliniyor. Bu iki vergi türü ilk evini alacaklardan ziyade yatırımcıları kayırdığı ve fiyatları şişirdiği gerekçesiyle eleştiriliyordu. Bu konuda yapılacak reformların ardından şimdi konut piyasası ve potansiyel alıcılar için bundan sonra ne olacağı konuşuluyor.
3: So rental costs are definitely a bit crazy at the moment. Like it's supposed to normally be about 20 or 30%.
2: Yani kira masrafları şu anda gerçekten çok yüksek. Normal gelirin %20 veya 30'u civarında olması gerekiyor ama birçok insan için bu oran %50'ye kadar çıkıyor. Bir de bunun üzerine market alışverişi ve faturaları ekleyince haftadan haftaya gerçekten elinize çok az bir paranız kalıyor. Bu sözler Brisbane'da kiracı olarak yaşayan 23 yaşındaki Janelle Webber'e ait. Başını sokacak bir çatı bulmanın ve onu korumanın getirdiği baskılardan bahsediyor. Sosyal medyayı uzun süredir meşgul eden hikayelere ve ev sahibi olanların sayısında sert bir düşüş tespit eden araştırmalara bakılacak olursa Queensland'da ev kiralamak ev satın almaktan daha çok tercih edilen bir durum. Aslında Avustralya İstatistik Bürosu'na göre ev sahibi olma oranı nesiller boyunca giderek azalıyor. Dolayısıyla konut fiyatlarını yükseltmek veya satın alma ihtimalini azaltmakla suçlanan negatif vergi avantajı ve sermaye kazancı vergisinin Hazine Bakanı Jim Chalmers'ın salı günü yaptığı bütçe konuşmasının temel maddelerinden biri olması hiç de şaşırtıcı değil.
4: House prices have decoupled from incomes. Since 1999, house prices have risen over 400%, more than twice as fast as average income.
2: Konut fiyatları gelirlerden bağımsız hale geldi. 1999'dan beri konut fiyatları %400'ün üzerinde ortalama gelirden 2 kat daha hızlı arttı. Vergi değişikliklerimiz yaklaşık 75 bin Avustralyalının ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olacak. Bütçe konuşmasında böyle diyen Hazine Bakanı ayrıca gerçek kazançların vergilendirilmesini yeniden sağlamak için %50'lik sermaye kazancı vergi indirimini enflasyona bağlayacaklarını söyledi. Gelecek yılın Temmuz ayından itibaren sermaye kazançlarına ve bir sonraki yılın Temmuz ayından itibaren de tröstlere en az %30 vergi oranı getireceklerini açıkladı. İşçi Partisi'nin eski liderlerinden Bill Shorten bu bütçeyle haklı çıktığını hissettiğini söylüyor. Bill Shorten, ABC Radio National'a verdiği demeçte, İşçi Partisi'nin geçmişte bu vergi düzenlemelerini değiştirmeyeceğine dair söz vermiş olmasına rağmen bu fikrin zamanının çoktan geldiğini ve

0: halkın bunu kabul edeceğini söyledi.
1: In 2016 and 2019 we took tax reforms to the electorate.
0: 2016 ve 2019'da vergi reformlarını seçmenlere sunduk ve bence zamanımızın ilerisindeydik ve bunun ülke için önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu gerçekten benimle veya İşçi Partisi ile ilgili değil. Bu konut sektörünün ve vergi sektörünün çarpıklığının düzelmesine ve ilk kez ev sahibi olacakların evlere teklif verirken vergi indirimiyle finanse edilen yatırımcılarla rekabet etmemesini nasıl sağlayacağımızla ilgili diye konuştu Bill Shorten. Çeşitli paydaş gruplardan gelen tepkiler belki de şaşırtıcı olmadı. Muhalefetin hazine işlerinden sorumlu gölge bakanı Tim Wilson, hükümetin vergi avantajlarından yararlanma, sermaye kazancı vergisi indirimi ve trustler konusunda önerdiği değişiklikleri desteklemeyeceklerini söyledi. Tim Wilson, genç Avustralyalıların durumunun iyileşeceğinden emin olmadığını ve hükümetin daha fazla konut inşa etmekte zorlanacağını söylüyor.
2: Under their own government documents, these new taxes will actually lead to 35,000 fewer homes.
0: Kendi açıklamalarında da var. Bu yeni vergiler 10 yıl içinde 35 bin daha az konut inşa edilmesine yol açacak. Kendi belgelerinde bunun kiraların artmasına yol açacağı da kabul ediliyor. İlk evini satın almak isteyenler genellikle önce kirada oturuyor ve bu durum onların ev sahibi olma süreçlerinde büyük bir engel teşkil edecek. Böyle konuşan muhalefetin hazine işlerinden sorumlu gölge bakanı, sermaye kazançlarına uygulanan daha yüksek vergilerin birikimlerine yatırım yapanları etkileyeceğini söyledi. Bu genç Avustralyalıları nesiller arası bir şekilde engelleme girişimidir, yorumunu yaptı Tim Wilson. Bu arada Avustralya Gayrimenkul Konseyi, konut eşitsizliğini gidermek için tasarlanan vergi avantajı ve sermaye kazanç vergisiyle ilgili değişikliklerin piyasaya yeni konut sürmeden etkili olmayacağını belirtiyor. Konseyin başkanı Mike Zorbas, Hazine Bakanı Jim Chalmers'ın vergi reformlarının arzı artıracağına dair iddiasına şüpheyle yaklaştığını söylüyor.
3: There's a big roll of the dice that I hope is successful in creating new homes.
0: Avustralya Gayrimenkul Konseyi Başkanı, bunlar yeni konutlar yaratmada başarılı olmasını umduğum büyük bir kumar. Ancak önceki modellemelerimiz bunun böyle olmayacağını gösteriyor diye konuştu. Bu görüş Avustralya İnşaatçılar Birliği'nin başkanı Denita Warren tarafından da destekleniyor. Warren, mevcut inşaat hedeflerine ulaşmada zaten sorunlar olduğunu söylüyor.
4: We are already falling short by 200,000.
0: Şu anda 200 bin konut açığımız var. Dolayısıyla bu bütçeye girerken beklentimiz tamamen arz engellerini ortadan kaldırmakla ilgiliydi. Hükümetin kendi hesaplamaları beklenenden 35 bin daha az konut yapılacağını gösteriyor diyen İnşaatçılar Birliği Başkanı, gerek kiralama gerekse mülkiyet açısından yeterli sayıda konut inşa edemeyeceğiz diye konuştu. Denita Warren ayrıca 300 binden daha fazla çalışana ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu bütçede Avustralya için konut inşa etmeye devam edebilmemiz için çıraklık programlarını ve daha fazla nitelikli göçü destekleyecek yeterli kaynak yok yorumunu yaptı. Avustralya'da kiralar bir süredir hızla yükseliyor. Avustralya İstatistik Bürosu'na göre tüm eyalet ve bölgelerdeki ortalama kira fiyatları 2021'den itibaren daha güçlü bir şekilde artmaya başladı ve 2021 ile 2024 yılları arasında artmaya devam etti. En keskin yükseliş ise Batı Avustralya'da görüldü. Queensland'de kirada yaşayan Janelle Weber için kiralama piyasasında yaşanacak herhangi bir artış zaten zor olan durumunu daha da kötüleştirecek.
5: I think there definitely needs to be more focus on renters.
0: Bence kesinlikle kiracılara daha fazla odaklanılması gerekiyor. Çünkü çoğu zaman bu evleri satın almak zorunda olan kişiler biziz ve haftalık kirayı bile karşılayamıyorsak nasıl ev için para biriktireceğiz diye soran Weber ve bazıları için ebeveynlerinin yanına taşınmaktan başka çare kalmıyor diye konuştu. İşte bu nedenle ona göre ev sahibi olma düşüncesi uzak bir hayal olarak kalmaya devam edecek. Bu her zaman etrafınızda olup biten bir tartışma. Yani herkesin düşündüğü, korktuğu bir şey. Çünkü her yerde tartışılıyor. Ama benim için Özellikle üniversitedeyken ve kirada otururken ev sahibi olmak çok ulaşılmaz görünüyor diye konuşan Janel Weber, mezun olduktan sonra bile bir ev sahibi olmanın kendisine çok uzak bir ihtimal olarak göründüğünü anlatıyor.

0: Şimdi bir reklam aramız var. Avustralya Türk Ticaret Odası Başkanı İş İnsanı Atilla Ceylan Baş'la yaptığımız röportajı reklamlardan sonra dinleyebilirsiniz.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: sbs.com.au/turkish'i internette ana sayfanız yapın. En son haber, güncel olay ve eğlenceyi sbs.com.au/turkish'ten takip edin. SBS Türkçe'yi dinlemeyi seviyor musunuz? Sohbete Facebook sayfamızda devam edin. Bizi beğenin ve düşüncelerinizi paylaşın. SBS Türkçe Facebook'ta.
0: Saatlerimiz 14.34'ü gösteriyor ve SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba demek istiyoruz. Melbourne'lı iş adamı Atilla Ceylanbaş, gayrimenkul yatırımlarından müteahhitliğe ve inşaat malzemeleri ithalatına kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren bir şirketler grubunun yönetim kurulu başkanı. Bütçe açıklamasının ardından aradığımız Ceylanbaş, vergi yükü artarken eğer üretim, sanayi ve yatırım tarafı yeterince desteklenmezse konut üretiminin azalabileceği, kiraların yükselebileceği ve ekonominin de durgunluğa girebileceği uyarısı yapıyor. Bugünkü konuğumuz Melbourne'lı iş insanı Atilla Ceylanbaş. Kendisiyle 2026 bütçesinde gündeme gelen yeniliklerin iş dünyasında nasıl karşılandığını konuşacağız. Atilla Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
6: Çok teşekkür ederim Seda Hanım. Ben de öncelikle SBS Türkçe kurumuna, Türk toplumuna verdiği başarılı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor. Başarıların devamını diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi salı akşamı Hazine Bakanı Jim Chalmers 2026 bütçesini açıkladı ve bu bütçe getirdiği vergi reformları nedeniyle çok iddialı bir adım olarak tanımlandı. Şimdi siz hem Melbourne merkezde çalışan bir iş adamısınız hem de Avustralya Türk Ticaret Odası'nın başkanısınız. İki şapkanız birden var. Yılların iş tecrübesiyle bu yeni vergi reformu paketini nasıl karşıladınız?
6: Evet. Avustralya'da açıklanan yeni vergi reform paketi son yılların en önemli ekonomik dönüşüm adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Ancak bu paket yalnızca vergi oranlarını değiştiren teknik bir düzenleme değildir. Bu reform konut piyasasını, yatırımları ve iş dünyasını, sanayi, enflasyonu, faizleri ülkenin uzun vadeli ekonomik yapısını doğrudan etkileyecek çok önemli bir süreçtir.
0: Peki bize önce bu vergi reform paketinin olumlu bulduğunuz yönlerini açıklar mısınız, değerlendirir misiniz lütfen?
6: Evet, olumlu taraflarına baktığımızda hükümetin temel ihtiyacı çalışanların üzerindeki ekonomik baskıyı azaltmak, konut krizini hafifletmek ve ekonomiyi daha dengeli hale getirmektir. Vergi indirimleriyle özellikle düşük ve orta gelir grubunun eline daha fazla para geçmesi hedefleniyor. Bu güzel. Bu durum kısa vadede tüketimi canlandırabilir, küçük işletmelere hareket getirebilir ve ekonomik aktiviteyi destekleyebilir. Aynı zamanda hükümet yatırımcı sermayesini mevcut konutlardan yeni konut üretimine yönlendirmeye çalışıyor. Eğer sistem doğru işlerse uzun vadede yeni konut arzı artabilir. Gençlerin ev sahibi olması kolaylaşabilir ve konut piyasası daha sürdürülebilir bir hale gelebilir. Ki bugünkü koşullarda gençlerin konut sahibi olma şansları hemen hemen yok gibiydi. Ancak reform paketinin diğer tarafında ciddi riskler de bulunuyor.
0: Ben de onu sormak istiyorum size. Şimdi bütçede yatırımcılar vergi indirimlerinde kayba uğrayan kesimler arasında yer aldı. Sermaye kazancı da bu yatırım amaçlı konut, hisse senedi, kripto, sanat eseri gibi varlıkların satışından elde edilen karı ifade ediyor, değil mi?
6: Evet.
0: Hükümetin vergi sistemi değişiklikleri kapsamında yatırımcılara sağlanan bazı indirimleri azaltacağı açıklandı. Siz nasıl karşıladınız bu adımı?
6: Özellikle family trust sistemlerine yönelik ağır vergi düzenlemeleri aile şirketleri ve yatırımcılar üzerinde baskı oluşturabilir. Avustralya'da birçok küçük ve orta ölçekli işletme trust yapısıyla çalışıyor. Vergi yükünün artması yatırım iştahını azaltabilir ve sermayenin beklemeye geçmesine neden olabilir. Ki küçük ölçekli işletmeler ve orta direkliye tabir ettiğimiz toplumun ticari kesimi ülke ekonomisinde önemli bir lokomotiftir. Bunlar üzerinde etki yaratabilir.
0: Bu trust yapısını bize minicik açıklar mısınız?
6: Trust yapısı kurulan şirketlerin aile fertlerine belirli oranlarda dağılımı şeklindeydi. Bunlar vergilendirildiği zaman yeniden bir yapılanmaya ihtiyaç duyulacaktır. Bu yeni yapılanma beraberinde bir takım hukuki sorunlar getirdiği gibi ekonomik maliyetler de getirecek.
0: Şimdi siz iş alanınızda gayrimenkul yatırımları müteahhitlik de yapıyorsunuz. İşçi Partisi hükümetinin önerdiği değişikliklere göre bundan sonra satın alınacak mevcut konutlarda negatif gearing uygulamasından yararlanılamayacak. Bu hamleyi nasıl yorumluyorsunuz? Bu durum sizin gibi müteahhitleri ve yatırım amaçlı konut alanları gayrimenkul yatırımcılarını zora düşürecek bir hamle mi?
6: Ciddi ölçüde etkileyeceğine inanıyorum. Land tax artışları, negatif gearing sınırlamaları, yüksek faiz oranları ve artan bürokratik süreçler gayrimenkul yatırımcılarını daha temkinli hale getirebilir. Eğer yatırımcı piyasadan çekilmeye başlarsa kısa vadede kiralık konut arzı azalabilir. Bu durum kiraların daha da yükselmesine neden olur. Bugün konut piyasasında gözden kaçırılan çok önemli bir gerçek var. Maliyetler yükseldiğinde bu maliyetler günün sonunda fiyatlara yansıyacak. Bizim ana mesleğimiz gayrimenkul yatırımı, müteahhitlik hizmetleri, inşaat malzemelerinin %60'ı gibi oranında ithalatı, temini ve toptan dağıtımıyla uğraşıyoruz. Ve land tax'ler yükseldiği zaman bunu kiracılarımız ödüyor. Commercial'da durum budur.
0: Evet.
6: Kiracılar ödediği zaman doğal olarak bunlar kendi ürettikleri mamullere bunu yansıtıyorlar. Bunlar yansıttıkları zaman bu iç piyasada neyi yaratıyor? Fiyat artışlarını yaratıyor. Fiyat artışı neyi yaratıyor? Enflasyonu yaratıyor. Enflasyon neyi yaratıyor? Beraberinde faizi. Çünkü enflasyonu baskılamak için Merkez Bankası faiz oranlarını yükseltmek zorunda kalıyor. Faiz oranları yükseldikçe gençlerin veya toplumun konuta erişme zorluğu oluşuyor.
0: Peki şimdi Hazine Bakanı vergi adaleti açısından bu değişiklikleri yaptıklarını söylüyor. Adaletli olmak adına yapıldığı açıklanan bu vergi düzenlemelerinin siz sonuçta yine dönüp dolaşıp orta sınıf Avustralyalıları vuracağını söylüyorsunuz, öyle mi?
6: Aynen öyle. Bunun da etkileri tabana yansıyor. Sonuçta bu maliyetler ürün fiyatlarına yansıyor. Fiyatlar yükseldikçe enflasyon oluşuyor. Enflasyon yükseldiğinde merkez bankaları faiz artırmak zorunda kalıyor. Faiz yükseldiğinde yatırımlar yavaşlıyor, konut üretimi azalıyor ve toplumun alım gücü daralıyor. İşte bugün yaşadığımız ekonomik baskının temel nedenlerinden biri de bu maliyet enflasyon faiz sarmalıdır. Bu nedenle yalnızca vergi artırarak fiyatları düşürmeye çalışmak her zaman istenen sonucu vermeyebilir. Çünkü üretim maliyetleri ve yatırım maliyetleri aynı anda yükseliyorsa piyasa bunu

0: doğal olarak fiyatların içine yansıtır.
1: Evet. Peki siz inşaat sektörünün içinden biri olarak hükümetten aslında beklentiniz nedir ya da neydi?
0: Bugün Avustralya'nın en büyük problemlerinden biri yalnızca konut fiyatları değildir. Aynı zamanda yeterli arzın üretilmemesidir. Eğer Avustralya gerçekten konut krizini çözmek ve inşaat sektörünü canlandırmak istiyorsa sadece vergi reformları yeterli olmayacaktır. Aynı zamanda bürokrasiyi azaltacak, onay süreçlerini hızlandıracak ve üretimi destekleyecek yapısal reformlara ihtiyaç vardır. Bunun birçok projede en büyük sorunlardan biri sadece finansman değil, uzun izin süreçleri, ağır regülasyon, maliyetleri ve yükselen inşaat giderleridir. Eğer hükümet inşaat sektöründe gerçekten bir canlanma isterse developerların, builderların, yaptırımcıların önündeki gereksiz bürokratik yüklerin azaltılması gerekiyor. Bunun yanında Avustralya'nın yapı malzemelerinin dışa bağımlılığı da önemli bir konu. En önemli konulardan biri bu. Çelikten panele, alüminyumdan, fayanstan her türlü yapı malzemesinin %99'u yurt dışından ithal ediliyor. Bu üretim yapan fabrikaların desteklenip yurt içinde üretim yapan fabrikaların desteklenip bunların ekonomik olarak güçlü hale gelmelerini sağlanmak gerekiyor.
1: Peki toparlayacak olursak bir iş insanı olarak 2026 bütçesini ve buradaki vergi reformlarını toplamda nasıl buldunuz?
0: Eğer düzgün bir şekilde uygulanabilirse, başarılı olacağına inanıyorum. Ama her sistem beraberinde bir takım sıkıntılara getirir. Bunun yan etkilerini de göreceğiz. Buna da inanıyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Atilla Bey katılımınız için.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyiciler, Avustralya Türk Ticaret Odası Başkanı Atilla Ceylanbaş'la yaptığımız röportajı dinlediniz. Şimdi bir reklam arasına gidelim. Bizden ayrılmayın lütfen.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
6: Bazı adalların karşılaştığı kültürel, politik ve sosyal konulara yeni bir bakış açısı. The Point'i dilediğiniz zaman SBS On Demand'da izleyin.
7: İnanılmaz hikayeleri herhangi bir araçtan ücretsiz dinleyin.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: SBS Audio uygulamasını bugün indirin ve favori programlarınızı dinlemeye başlayın. Ücretsiz uygulamayı App Store ve Google Play'den hemen indirin.
4: Mayıs Perşembe SBS Türkçe yayınında birlikteyiz. Sırada grip mevsimine hazır mıyız sorusunun cevabını aradığımız bir bölüm var. Bu bölümü yayına Nejat Başar hazırladı. Birlikte dinleyelim.
5: Avustralya'da yaşamanın püf noktalarını paylaştığımız SBS Audio Podcast'ı Merhaba Avustralya'yı dinliyorsunuz.
6: Grip bulaşıcılığı oldukça yüksek viral bir enfeksiyondur. Avustralya'da grip mevsiminin başladığı bu günlerde kendinizi, ailenizi ve toplumun en savunmasızlarını korumak için yapabileceğiniz bazı şeyler var. Aileniz yaklaşan grip mevsimine hazır mı? Bu podcast'ta 3 uzmanla kimlerin en fazla risk altında olduğuna, aşıyı nasıl olabileceğinize ve ilk defa sunulan iğnesiz aşıya bakıyoruz. İnfluenza yani grip yıl boyunca dolaşımda olan bir virüstür. Bu da yılın herhangi bir zamanında bu hastalığa yakalanabileceğiniz anlamına geliyor. Avustralya'da grip vakaları sonbaharda artmaya başlarken enfeksiyonlar Haziran'la Eylül arasında zirveye ulaşır. Grip belirtileri basit bir soğuk algınlığından daha şiddetli ve uzun sürelidir. Grip enfeksiyonu geçirenlerin birçoğu birkaç günde iyileşir. Ancak bazılarında ağır hastalık ve komplikasyon riski daha yüksektir. Avustralya'da 2025 yılı 1700'den fazla ölümle kayıtlara geçen en ölümcül grip yılı oldu. Sydney'de Genel Pratisyen Hekim ve Avustralya Kraliyet Genel Pratisyen Hekimler Koleji Başkanı Dr. Michael Wright uyarıyor.
7: So a lot of us think it's just like a cold, but it is a serious condition which kills.
6: Çoğumuz bunun sadece soğuk algınlığı gibi bir şey olduğunu düşünürüz ancak her yıl yüzlerce Avustralyalıyı öldürüyor diyor. Grip ciddi bir solunum enfeksiyonu olduğu için binlerce Avustralyalı grip nedeniyle hastaneye yatırılıyor. Bazıları hemen iyileşiyor ancak yaşlılar ve çok genç olanlar ve astım veya diyabet gibi kronik rahatsızlıkları olanların akciğer enfeksiyonu veya zatüre nedeniyle hastaneye kaldırılma riskleri daha yüksek diyor. Sağlıklı insanlar bile grip nedeniyle çok hasta olabiliyor. Yüksek ateş, kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı ve boğaz ağrısı görülüyor. Grip, enfekte olan kişinin boğazından veya burnundan çıkan damlacıklar yoluyla yayılıyor. Düzenli el yıkama ve öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu kapatma gibi ideal hijyen uygulamaları gribe yakalanma ve hastalığı yayma riskinizi azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak grip ve bunun yol açtığı ciddi komplikasyonları önlemenin en etkili yolu her yıl grip aşısı olmaktır.
7: The advantage of getting vaccinated is that you reduce the risk of you getting sick. You actually make sure that you're much less likely to get a serious infection.
6: Dr. Wright, aşı olmanın avantajı hastalanma riskini azaltmanız ve ciddi bir enfeksiyona yakalanma riskinizi önemli ölçüde düşürmenizi sağlar. Aşı olan kişilerin hastalığı başkalarına bulaştırma riski de daha düşüktür. Aşı olmak kendinizi, ailenizi ve ayrıca toplumu korumak için yapabileceğiniz en iyi şeydir diyor. Grip aşısı herkes için çok önemli ancak özellikle toplumda risk altında olan kişiler için daha da önemli. Kamu yetkilileri 6 aydan daha yaşlı olan herkesin aşı olmasını öneriyor. Dr. Stephanie Williams, Avustralya Hastalık Kontrol Merkezi'nin Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi'ne Genel Müdür Yardımcısı.
8: We recommend everybody over the age of 6 months gets a flu vaccine every year.
6: 6 aylıktan büyük herkesin her yıl grip aşısı olmasını öneriyoruz diyor. Avustralya Ulusal Aşılama Programı kapsamında aşının ücretsiz olarak sağlandığı bazı grupların olduğunu söylüyor. 6 ayla 5 yaş arası olan çocuklar, 65 yaş üstü yetişkinler, hamile kadınlar, 6 ay ve üzeri

0: sporcu veya Torres Boğazı adalılar ve belirli tıbbi durumları olan kişiler. Eyalet veya bölge hükümetiniz ya da işvereniniz de ücretsiz grip aşısı programları düzenliyor olabilir. Ücretsiz grip aşısı hakkınız yoksa aşıyı aşı merkezinden satın alabilirsiniz.
1: You can get a flu shot in many healthcare settings, including your local doctor.
0: Dr. Williams, Avustralya genelinde yerel doktorunuz, belediye aşı kliniği, toplum sağlığı merkezleri, aborjin sağlık hizmetleri ve bazı eczaneler dahil olmak üzere birçok sağlık kurumunda grip aşısı yaptırabileceğinizi söylüyor. Bu yıl Avustralya'da iğnesiz sprey formunda bir burundan alınan grip aşısı piyasaya sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri dahil birçok ülkede yıllardır burundan aşı kullanılıyor. Bu aşı 2 ila 17 yaş arasındaki çocuklarda güvenli ve etkili kullanım için Terapötik Ürünler İdaresi tarafından onaylandı Avustralya'da. Avustralya genelinde temin edilebilen bu aşı bazı eyaletlerde 2 ila 5 yaş arası çocuklar için ücretsiz olarak uygulanıyor.
2: This vaccine has been used for a number of years, particularly in the UK, Italy, Spain, Sweden, Finland.
0: Bu iğnesiz aşı Britanya, İtalya, İspanya, İsveç ve Finlandiya'da uzun süredir kullanılıyor. Bazı eyaletlerde 2 ila 5 yaş arası çocuklar için ücretsiz olarak uygulanıyor. Bu yaştaki çocukların iğne olmaktan pek hoşlanmadıklarını ve bebeğinlerinin de onları aşı olmaya getirme olasılığının daha düşük olduğunu biliyoruz diyor. Yaşadığınız yerde eyalet tarafından finanse edilen bir burun gribi aşısı programı olup olmadığını aile doktorunuza sorabilirsiniz. Grip yıl boyunca kapabileceğiniz bir hastalık. Ancak kış aylarında tepe yapıyor. Sydney Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar ve Küresel Sağlık Profesörü Dr. Mary Scheel, aşıyı grip mevsiminin tepe noktasında olduğu dönemden önce önerdiklerini söylüyor.
3: The optimal timing of protection is about 3 to 4 months. That's why we recommend autumn to start or winter.
0: Aşının size en fazla koruduğu zaman aralığı 3-4 ay. Bu nedenle grip aşısı yaptırmak için sonbahar ve kış aylarının başını öneriyoruz. Nisan-Mayıs aylarında piyasaya çıktıklarında iş yerleri aracılığıyla veya uygun olduğunuzda aşı olmak için en uygun zaman budur. Özellikle seyahat edenlerin yolculuktan 2-3 hafta önce aşı olması en iyisi. Aşının en iyi koruma seviyesine çıkması 3 hafta kadar alıyor diyor. Aşı olduktan sonra bazı kişilerde birkaç gün süren hafif semptomlar görülebiliyor. Grip aşısı her yıl toplumda dolaşımda olan grip virüsü türüne göre farklılaşıyor. Bu yüzden her yıl aşı olmak çok önemli. Her 6 kişiden biri aşının yan etkisinden etkileniyor, ancak en sık görülen yan etkiler birkaç saat veya gün sürebilen ateş, kas ağrısı ve yorgunluk.
3: All vaccines tend to have some common side effects like pain and swelling.
0: Dr. Scheel, tüm aşıların ağrı ve şişlik, kızarıklık veya hafif ateş gibi bazı ortak yan etkileri olma eğilimi vardır diyor. Grip aşısı güvenli ve etkilidir ve yan etkilerinin çoğu kendiliğinden geçer. Alerjik reaksiyon riski çok düşüktür. Aşı olduğunuzda doktor veya eczacı sizden 15 ila 20 dakika beklemenizi isteyecektir. Çünkü bir reaksiyon olacaksa bu süre içinde ortaya çıkar diyor. Dr. Wright, doktorunuzun yaşınıza veya sağlık durumunuza uygun bir grip aşısı bulmanıza yardımcı olacağını ve sorularınızı yanıtlayacağını belirtiyor.
2: Have a chat with your GP because there's a range of flu vaccines, some for people over 65.
0: Doktorunuzla bir konuşun çünkü çok çeşitli grip aşıları var. Sadece 65 yaş üstüne veya sadece gençler için. Aşı olmak istememenize neden olacak herhangi bir kaygınız varsa aile hekiminiz aşının sizin için uygun olup olmadığını açıklayabilir diyor.
4: SBS Audio podcast'ını dinlediniz. Diğer Merhaba Avustralya bölümlerini dinlemek için sbs.com.au/Australia Explained sitesini ziyaret edin.
5: Evet, 14 Mayıs Perşembe yayınımızın da sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler, bir sonraki yayınımız yarın, yani 15 Mayıs Cuma günü yine saat 2'de olacak. Programımızı kapamadan önce sizlerden gelen bir mesajı aktarmak istiyorum. Bir dinleyicimiz bize yazmış. İsmini vermeyen dinleyicimiz bize Avustralyalı Türk olmanın harika bir tarifini yapmış. Ah bu gurbet halleri diyor mesajında ve şöyle devam ediyor. Sabah kalktım, kettle'ı tıka basa doldurdum. Short black içeyim derken kendimi çayda buldum. SBS'i açtım hemen. Türkçe haberler başlasın. Gönlüm Melbourne.

yerinden kalkıp Kadıköy'e yaslansın. Council kapıya gelmiş, otlar uzamış diyor. Komşu how you doing derken sanki hesap soruyor. Bizim çocuk içeriden bağırıyor. Dad, where's my socks? Dedesi cevap veriyor. Oğlum, don't speak like a fox. Barbekü yaptık hafta sonu. Sucukları közledik. Aslında biz mangal başında muhabbeti özledik. Hanım diyor, marketten mince meat almayı unutma. Ben diyorum, kıymadır o hanım. Yabancı dile sapma. Emeklilik hayaliyle dolar, euro, Australian dolar hesap kitap yaparken saçta beyazlar parlar. Radyoda bir bozlak çalar, gözler hafiften dolar. Gurbetçinin neşesi bir anonsla son bulur. Sıradaki parça tüm özleyenlere gelsin. Özetle ne tam buralı olduk ne oralı kalabildik. İki dilin arasında en komik biz olabildik. İki memleketli olmayı ne güzel ifade etmiş dinleyicimiz, değil mi? Bugün sizlere Sezen Aksu'nun yeni albümünden Kiraz Mevsimi isimli parçayla veda etmek istiyoruz. Hoşça kalın.